Kavuşursak biteriz biz. Biz mutlu sonlar katiliyiz. Kavuşursak biteriz biz. Sevgiyle bakan gözleri kör ederiz. Herkesin bildiği bir aşk, herkesin attığı bir imza. Herkes gibi değiliz biz. Belki biraz serseri, belki biraz deliyiz. Ama kavuşursak biteriz biz. Pervane böceğinin mum alevine sevdası. Ateş böceğinin susuzluğuyuz biz. Yanar ama su içmeyiz. Etrafında döner alevle dans ederiz. Bize kimseden zarar gelmez. Biz zararı ancak kendi kendimize veririz. Severiz, özleriz. Aşktan ölsek kimseye söylemeyiz. Biz artık biz değiliz. Ruhlar kavuşur ve konuşur gökyüzünde bir yerde. Ama bedenen kavuşursak biteriz biz. Melekler bize ağlar, biz halimize güleriz. Onu bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz. Biteriz biz.

sınır ülkenin dikenli telleriyiz. Dokunsa kanar ellerimiz. Kimselere söylemez, gizli gizli severiz. Ama kavuşursak biteriz biz. Bir kor var içimizde yanan, onu küllendiremeyiz. Görüşemeyiz, konuşamayız ve sevişemeyiz. Bir aşk var bizi biz yapan, kavuşursak biteriz biz. Biz herkes gibi değiliz. İstediğimiz zaman gelip, istediğimizde gidemeyiz. Kahve içip, gülüp konuşup, baş başa yemek yiyemeyiz. Ne bir filmdeki mutlu son, ne de göz yumulacak bir kaçamak değiliz biz. Biz sadece özlemle severiz ve kavuşursak biteriz biz. Sevda iki kişinin birbirine aşkı değil artık. Artık her aşk her ağızda sakız. Biz birbirimize aslında her aşıktan daha yakınız. Belki ayrı şehirlerdeyiz ama her gece aynı mehtapta buluşur. Yağmur yağarsa çıkar, aynı yağmurun altında ıslanırız. Bu aşkı ancak biz biliriz. Şiirleri güvercinlerin kulağına fısıldar. Mektupları suya yazarız. Biz belki ayrıyız ama her gün aynı geceyi sabahlarız. Melekler bize ağlar, biz halimize güleriz. Onu bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz, biteriz biz.

söyle bana, seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim avım.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Balazanın felek benden öcün almış. Anam anam anam anam, anlayamadım ay ay ay ay ay ay ay. Vala defteri başıma tac eyledim, gene kimseye yaranamadım. Anam anam anam.

aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman Azrail can almaya gelmiş, Azrail canım almaya gelmiş, veremiyorum aman aman aman aman aman aman aman aman ay ay ay ay. Ah ana canım çok yanıyor, anam canım çok yanıyor, duramıyorum ha.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

0: nikahı nikah memuru.
1: Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sultan'ın en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar.

0: Kılıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mutlu edecek şekilde Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı yapabileceğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisi ve ordusunu övdü. TBMM Adalet Komisyonu, 12. yargı paketini kabul ederek kanun teklifine IBAN mağdurları ile ilgili düzenleme ekledi. Dolandırıcılık suçlarında ceza yeri oranında indirilecek, hükümlüler için infaz ve dosya süreçleri yeniden düzenlenecek. Ankara polisi kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, sosyal medyada büyü yapma oyunuyla 50 kişiyi, şehit eşini de dahil ederek dini duygularını sömürüp dolandırdı. Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. İzmir'de CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkanları İsmail Yetişkin ve Onur Yiğit dahil 24 kişi gözaltına alındı. İmar ve inşaat usulsüzlükleri iddia edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre, Kanada'yı 2-1 yenerek lider oldu. Her iki takım da son 32 turuna yükseldi ve eleme maçlarına hazırlandı. Beşiktaş yönetimi Napoli'den Frank Anguissa'yı 10 milyon euro bonserviste transfer etmek için teklif hazırlıyor. Teknik direktör Italiano, oyuncunun savunma ve denge katkısını istiyor. Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mason Greenwood için Marsilya ile 50 milyon euro bonservis pazarlığı yapıyor. Kulüp 30 milyon euro artı bonus teklif ederek anlaşma sağlamaya çalışıyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6101 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı kesimlerde az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda. Radyo Moda.

hikayesi bilmeden geçmişim hayatından bir iz

0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
1: Aşkay gel.
0: Radyo. Radyo Moda.
2: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba?
3: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
4: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İzmir'de CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkanları İsmail Yetişkin ve Onur Yiğit dahil 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar yolsuzluk iddiaları üzerine devam ediyor. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Olağanüstü hal ilan edildi, 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Yardım çağrıları yapıldı, hasar büyük. Aşkale ilçesinde otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarıp hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumu ağır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 21 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na yeniden getirdi. Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, Orhan Sür'ün cenazesinde tokalaştı. Sermaye Piyasası Kurulu, Orzak Silaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsveya Seramik ve Golda Gıda'nın halka arzını onayladı. Ayrıca çeşitli şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvurularını kabul etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre, Kanada'yı 2-1 yenerek lider oldu. Her iki takım da son 32 turuna yükseldi ve eleme maçlarına hazırlandı. Beşiktaş yönetimi Napoli'den Frank Anguissa'yı 10 milyon euro bonserviste transfer etmek için teklif hazırlıyor. Teknik direktör Italiano, oyuncunun savunma ve denge katkısını istiyor. Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mason Greenwood için Marsilya ile 50 milyon euro bonservis pazarlığı yapıyor. Kulüp 30 milyon euro artı bonus teklif ederek anlaşma sağlamaya çalışıyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6101 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı kesimlerde az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza.

0: Işıltının en seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner, dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, mahkemenin mutlak buttan kararı sonrası ilk kez TBMM'deki Orhan Sür cenaze töreninde karşılaştı ve tokalaştı. Ali Mahir Başarırsa Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Olağanüstü hal ilan edildi. 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Yardım teklifleri geldi, acil durum mekanizmaları devrede. Aşkale ilçesinde otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı, sürücünün durumu ağır. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı nedeniyle Cumhuriyetçi Parti içinde eleştirilerle karşılaştı. Senatör Bill Cassidy ile kapalı toplantıda tartıştı. Yönetim, savaş maliyeti için Kongre'den 70 milyar dolar ek kaynak talep etti. Ankara polisi, sosyal medyada kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, şehit eşi dahil 50 kişinin dini duygularını sömürerek büyü yapma oyunuyla dolandırdı.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın teklifini kabul etmesiyle transferde mutlu sona çok yakın. Onana bir yıl daha kiralık olarak takımda kalacak. Mustafa Yücel, sarı, lacivert renklerle kapladığı aracıyla Fenerbahçe sevgisini 3 çocuğuyla birlikte sınır tanımadan dünyaya yayıyor, tutkuyla destekliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda ABD karşısında oynayacak A milli takım futbolcularının daha çok saygıyı hak ettiğini belirtti, destek istedi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6069 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı kesimlerde az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

yalan diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni

Acılar içinde geçiyor dertli ömrüm. Dayanacak gücüm kalmadı. Yorgunum, yorgun. Ne yapsam iki yakam bir araya gelmiyor. Hırkam yırtık, pabuç delik. Ben yorgunum, yorgun. Gözüm ne boyalı şöhrette, ne de parada. Ben beni bileli ömrüm zararda. Mutluluk limanına varamadım bu deryada. Yelken yırtık, kürek kırık. Ben yorgunum, yorgun. Ne can bildiğim dostlardan hayır var, ne de yardan vefa. Deli etti beni haksız yere çektiğim bu cefa. Son bulsun acılarım hiç olmasa bir defa. Belim bükük, yürek ezik. Ben yorgunum, yorgun. Yıllardır bir vefasızı beklemekten, harman yerine döndü yaralıyım yürekten. Dertleri birbirine eklemekten yorgunum dostlar.

anladım ki geri dönmeye niyeti yok. Varlığımın gözünde hiç mi kıymeti yok? Gönlümdeki aşktan başka servetim yok. Başım darda, canım zorda, yorgunum, yorgunum. Saçımı ağarttı bu dünyadan göçüp gidenler. Gönlümü kararttı habersiz çekip gidenler. Sırtımdan vurdu yüzüme gülenler. Ömrüm harap, gönlüm ezik, ben yorgunum, yorgun. Bir yanımda yoksulluk, bir yanımda ayrılık. Ne yana döneyim, kanadım kırık. Bunca derdi, bunca yükü taşıyamıyorum artık. Mertek çürük, tavan delik, ben yorgunum, yorgun. Bir tutam sevgi dilenmekten, her sayfada elenmekten, namerde hedef gösterilmekten yorgunum, yorgun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem 39 saniye arayla gerçekleşti. 164 kişi hayatını kaybetti. 971 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken olağanüstü hal ilan edildi. Uluslararası yardım çağrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, uzun aradan sonra TBMM'de Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaştı. CHP'deki liderlik değişimi sonrası, ikili arasındaki mesafe ve gerginlik dikkat çekti. Aşkale ilçesinde otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarıp hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumu ağır. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 ölüm ve nedenlerini açıkladı. Ölüm sayısı 491.684 olurken erkekler %55,1, kadınlar %44,9 pay aldı. Dolaşım sistemi hastalıkları %34,7 ile ilk sırada yer aldı. Ankara polisi sosyal medyada kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, şehit eşi dahil 50 kişinin dini duygularını sömürerek büyü yapma bozma bahanesiyle dolandırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın teklifini kabul etmesiyle transferde mutlu sona çok yakın. Onana, bir yıl daha kiralık olarak takımda kalacak. Mustafa Yücel, sarı, lacivert renklerle kapladığı aracıyla Fenerbahçe sevgisini 3 çocuğuyla birlikte sınır tanımadan dünyaya yayıyor, tutkuyla destekliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda ABD karşısında oynayacak A milli takım futbolcularının daha çok saygıyı hak ettiğini belirtti, destek istedi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6069 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir görüntü var. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Ordu'da yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık en yüksek 26 dereceye çıkacak. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 oğul. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı: 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazın. Gülmeyi unutmuş insanlar sazın. Her evde bir çığlık, feryat var sazın. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazın. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Orhan Sürç'ün mecliste düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. İkilinin yüzlerindeki gerginlik ve tokalaşmaları kameralara yansıdı. Apple, çevrim içi mağazasını zamlarla açtı. CEO Tim Cook, maliyet artışlarını kaçınılmaz gördü. MacBook ve iPad fiyatları ciddi oranda yükseldi. Yapay zeka maliyetleri fiyat artışlarını tetikledi. Yeni zamlar gelebilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2016-2026 arasında 1 milyon 425 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır güvenliğinin artırıldığını açıkladı. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yalnızca İran'ın açıkladığı rotaların güvenli olduğunu belirterek, başka ülkelerin açıkladığı alternatif rotaların tehlikeli ve yasak olduğunu vurguladı. Koordinasyon zorunlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem iftarında Kerbela'nın acısının 14 asırdır yüreklerde yaşandığını belirtti. Alevi cemevlerine 800 milyon lira destek verildiğini, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş ve Galatasaray, Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Anguissa için somut teklif yaptı. Anguissa, Türkiye tekliflerini değerlendirirken Premier Lig'i öncelikli görüyor. Vakıfbank, Kanadalı orta oyuncu Emile Maglio'yu transfer ederek 2026-2027 sezonunda kadrosuna kattı. Maglio, kariyerinde birçok takımda oynadı ve milli takımda şampiyonluk yaşadı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda ABD karşısında son maç öncesi futbolcuların daha çok saygıyı hak ettiğini, destek gerektiğini söyledi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 52 kuruştan, gram altınsa 6111 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de az bulutlu bir hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Sinop'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklıksa 28 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: benim hayatım.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Belki gelen babamdır. Pula bakın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz.

Elbet biter babam, ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım sen yanma Allah aşkına. Burada bu şarkını söylerken benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim, fakat o merhabayı benden esirgeyen, ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir.

Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
3: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
2: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
3: Özledim teninin kokusunu özledim.
2: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesinle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo mu?

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda. Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle.

teşekkür ederim hem dans edenlere hem de eşlik edenlere. Gerçekten çok güzeldi. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovada.

değişmedi. Sen çok severdin diye. Şekli aynı saçımın. Sağ olan bu tutku alışmaktan ötede

0: görmediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.

Sensizlik bir ölüm aşkım, çekilemez zulüm aşkım.

var. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.